0: Sonra hocam.
1: Sizin
0: bunu buraya lua. Sizin
1: bunu buraya lua. Sonra
0: Awo ti tel tunga mau fa tatari pa ya o Yesu ya lei maya

0: Canım hocam.
1: Ya Resi bir şey bulun bulun.
0: Canım öyle bir şey bulun bulun koruma.
1: Ali Kusen'e sevo meka o yuva İbrahim. Ali Kedi. Ali Ali Ubin Ali Upunga yuva İbrahim. Bro kusir kusipa iya.
0: Ali Ali ya.
1: Ali Ali Ubin Ali Upu yuva İbrahim. Bro kusir kusipa iya.
0: Ale wing ori upu yova i rayo lo tu si ai i le fiong pa iare tua fa fo budget tu si muri lo na toru mai ya se